0: 0.0 FM.
1: Uhlelo lo siyabonga mjwaha. Sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi. Uhleli nosiyabonga mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhleli nosiyabonga mjwaha kuyizwi lomzansi.